0: Annesi tatmin değil. Çok pahut gitmeli.
1: Vay gitmeli lan da tesekiz.
0: Annesi tatmin. Gitmeli.
1: O hanma geyin da tesekiz pito sazindi.
0: Hayır, bu kadar kimali sanki. Loke. Kimali da tesekiz. Sibasa o sibala. Anaba. Palinda.
1: Ntate wa ka o so ntse le lapeng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona le le kgopo ntate se di spitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: mama wa tsa ha o di tsopile ke go